Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.
1: Kamu spotu.
2: Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Kamu spotu.

0: Çantalar, peçete, havlu, tuvalet kağıtları, karton bardak, plastik şeffaf bardak, kristal bardak, kola bardağı, çorba kasesi, çuval çeşitleri, plastik çatal kaşık çeşitleri, dondurma kaşığı, köpük tabak çeşitleri, pipet çeşitleri, kağıtlı jelatinli kürdan, kağıt çeşitleri, koli bantları, parti ve süs malzemeleri, kese kağıtları, ameliyat eldivenleri, galoş, bone, alüminyum folyo, gıda ürünleri kutuları, konfeti, volkan, havai fişek çeşitleri, renkli tabak, çatal ve bardak çeşitleri, jelatin çeşitleri, kilitli torbalar, temizlik malzemesi çeşitleri ve sıvı deterjan çeşitleri, Buslat Salça Fabrikası ürünleri, Tokat salçası, biber salçası, Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Buslat Kağıtçılık Ambalaj Gıda Limited Şirketi, 0533 230 54 96, 0534 569 79 90 0543 256 çift 060 0531 331 94 23 Meysan Çarşısı numara 7 Çernistan Caddesi 10. Sokak numara 10 Tokat.
1: Tokat Çevik Yapı Limited şirketinde dış cephe betopan kaplamasında çalıştırılmak üzere deneyimli, iskelede çalışabilen kaynakçılar ve betopan montaj ustası alınacaktır. Dolgun maaş, yol, yemek mevcuttur. İletişim 0538 796 38 93 Selim Çevik.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228 77 60
3: Atılgan Araç Kiralama. En yeni araçlarla, en iyi fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Ömer Atılgan, 0541 239 74 20.
0: Baskılı poşet, baskısız poşet, sanayi tipi çöp torbaları, streç filmler, naylon torbalar, peçete, havlu, tuvalet kağıtları, karton bardak, plastik şeffaf bardak, kristal bardak, kola bardağı, çorba kasesi, çuval çeşitleri, plastik çatal kaşık çeşitleri, dondurma kaşığı, köpük tabak çeşitleri, pipet çeşitleri, kağıtlı jelatinli kürdan, kağıt çeşitleri, koli bantları, parti ve süs malzemeleri, kese kağıtları, ameliyat eldivenleri, galoş, bone, alüminyum folyo, gıda ürünleri kutuları, konfeti, volkan, havai fişek çeşitleri, renkli tabak, çatal ve bardak çeşitleri, jelatin çeşitleri, kilitli torbalar, temizlik malzemesi çeşitleri ve sıvı deterjan çeşitleri, Buslat Salça Fabrikası ürünleri, Tokat salçası, biber salçası, Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Buslat Kağıtçılık Ambalaj Gıda Limited Şirketi, 0533 230 54 96 0534 569 79 99 0543 256 çift 060 0531 331 94 23 Meysan Çarşısı numara 7 Çeçenistan Caddesi 10. Sokak numara 10 Tokat.
4: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.

0: çocuğunuzun duygusal zekasını geliştirmekte, kendi duygularını ve başkalarının duygularını daha iyi anlamasına yardım etmektedir. Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Her çocuk biriciktir. Bu yüzden öncelikle çocuğunuza sen benim için önemlisin, seni sen olduğun için seviyorum mesajı verin.
1: 92.0 Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo Tokat. Radyo Tokat.
2: Kıymetli hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, yeni yılın huzur, refah içerisinde geçmesini dilerim. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu.
3: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Tundra ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Şok, şok, şok. Akademi Emlak'tan açılışı özel muhteşem fırsat. Büyük kampanyamız başladı. Evlerini, iş yerlerini ve gayrimenkullerini kiraya verdiğimiz ve sattığımız bütün müşterilerimize özel altın hediyemiz var. Evet evet, yanlış duymadınız. Altın hediye. Tokat'ın gülümseyen yüzü, geleceğe güvenle açılan kapınız olarak size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Bu fırsatı kaçırmayın. Hızlı, güvenilir hizmetle kazanç sağlamak için hemen bizimle iletişime geçin. Bizi arayın. İletişim numaramız 0541 595 çift 060 ve 0356 214 63 çift 0.

0: Bir zamanlar evlerin, arabaların sesi olan radyolar sessizliğe direniyor. Ama meslek birlikleri kazanmayan radyolardan hiç kazanılmamış paraların hesabı isteniyor. Fatura kesiliyor. Radyolardan olmayan gelirler talep ediliyor. Bu adalet değil, bu sektörün çöküşüdür. Artık sistem güncellenmeli, telifler adil hesaplanmalı. Dijital platformlar da bu yükün altına girmeli. Aksi takdirde radyolar birer birer kapanacak ve geriye sadece dijital platformların tekelinde telif adaletsizliğinin hüküm sürdüğü bir müzik endüstrisi kalacak. Tüm müzik meslek birliklerine radyolar olarak açık çağrımızdır. Müzik susmasın istiyorsak bu düzen değişmeli.
1: Hello, my name is Arya. I am a high-quality speech voice that you can use for your screen reading needs with Narrator, which is the screen reader app built into Windows. You can use my voice while interacting and reading text with Narrator, and I hope you give me a try.

Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Tokat'ta yeni bir dönem başlıyor. Ayşe Çatal Yürekoğlu Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezi açıldı. Biyolog kimliği ve 25 yıllık tecrübesiyle bilim ve teknolojinin ışığında dünya markalarıyla işbirliği yapan Ayşe Çatal Yürekoğlu hem kadın hem de erkeklere özel en iyi hizmeti sunuyor. Akne, leke, kırışıklık, rozasi gibi cilt sorunlarınıza özel çözümler ve Tokat'ta tek olan orijinal Vaku Aktif ve Roll Shape zayıflama cihazlarıyla hayalinizdeki vücuda ulaşın. Lazer epilasyon ve kaş kirpik uygulamaları dahil tüm hizmetlerde uzman kadromuzla birlikte özel fiyat avantajları sizleri bekliyor. Adres: Yeşilırmak Mahallesi, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı numara 17 Taksim A, Tokat Merkez. İletişim 0505 535 60.
1: Kağıda duvara

Hasta ve bebek bezi marketi açıldı. Her marka ve ebattaki bebek bezleri, her marka ve ebattaki hasta bezlerinin satışı yapılmaktadır. Ayrıca bebek bezlerinin kiloyla satışı da yapılmaktadır. Bebek bezi çeşitleri Molfix, Sleepy, Bebem Natural, Baby Turco, Önlem. Hasta bezi çeşitleri Jumpet, Ebony, Julie, Önlem, Holder, Teno, Prosay. Adres: Meydan Yeni Yol, 44 Taksim'a, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar

0: kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyona sıçmış.
0: Hep bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
0: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: Abi!
0: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Kamu spotu.

Çapa Plastik'ten Lavideniz Ayakkabıları. Tokat'ta üretilip dünyaya satılan Çapa Plastik Ayakkabıları. Ayakkabıcınızdan Çapa marka plastik ayakkabı isteyiniz. Ayaklarınız rahat etsin, çok dayansın. Altın Taş Anonim Şirketi. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kasım 12. Cadde No 1 Tokat.

0: Winamp. Winamp. It really whips the llama's ass.
1: Evet abiler, boş var mı?
2: Boş yok. Shell'in Boş Yok kampanyası ile 31 Temmuz'a kadar tek seferde 1250 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılan tüm Shell Club Smart üyelerine her alışverişinde 1000 TL değerine varan yakıt puan hediye. Detaylar Shell.com.tr'de.

Sen şimdi bulmuşsundur az üzülmenin, az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın da.

seni geçmişimden de siliyorum, siliyorum.

0: Özel yayın.
1: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül.
0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
3: Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip olan sanatçımız Ferdi Baba'ymış.
4: Ferdi Tayfur. Eğer ki bir hani hep bahsediyoruz ya, bir şöhret yaşamak, çok büyük bir şöhret yaşamak. Eğer çok büyük bir şöhret yaşadıysa, hani benim gördüğüm kadarıyla, bu benim macizane şey fikrim, Ferdi Tayfur yaşadı bunu.

0: sevenler. Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ben Müslüm Gürses'te çalıştım, Ferdi Tayfur'la çalıştım, İbrahim Tatlıses'te, Orhan Gencebay'la hepsinde çalıştım. Ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Allah İnsanlar, Allah. İnan insanlar evet, gelip kendini ayaklarının altına atıyordu, abi seni seviyoruz evet. diye. Yani filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. Necla, Perihan Savaş, ben işte diyelim ki kim, Banu Alkan, Serpil Çakmak'la sıra bekliyorduk.
2: Ben konserlerine çok... De şimdi
1: böyle bir şöhret yok.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, izledim sahnede. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum. Hepimiz kendi alanımızda çok iyi olabiliriz veya iyiyiz. Çıktı, daha bir tek lafını söyledi, geri kalan şarkının hiçbirini söyleyemedi, öyle söyleyeyim. Seyirci söylüyor ve adamcağız böyle sahnede kalmak durumunda. Ben böyle bir fanatizm hakikaten görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Evet.
2: Burada Çeşme filmi 12 milyon kişi izlemiş. Şu anda öyle bir rekor yok. Kimse de yok.
3: Bilinen 12 milyon bu arada.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur'u ne kadar övsek azdır. Gerçekten çok güzel şarkılar var Ferdi Tayfur'un.
2: Benim sinemaya girişim 82 yılındaydı ve 3. filmimdi. İlk filmim Kadir İnanır'la, Taksi Şoförü Cüneyt Arkın'la ve Ferdi Tayfur'la. Ferdi Tayfur'la filmin inanılmaz Banu Alkan'ı bir yılda korkunç bir star yaptı.
3: Ne kadar yürek, ne kadar yürekli görüyorsun değil mi?
2: Sev sanatçılar Kadir İnanır, Cüneyt Arkın.
4: Antep'te Ferdi Tayfur sokağa çıktığı zaman trafik falan duruyordu abi ya. İnanılır gibi değil yani.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: O 93 yılında gerçekten 200 bin kişi Gülhane Parkı'nda.
2: Ne demek ya 200 bin kişi?
3: Böyle bir şey olamaz ya. Sinemada bir Serpil Çakmaklı ismi yok. Ferdi Tayfur'la o filmi çektikten sonra televizyon dizisinden sonra Serpil Çakmaklı sinemada ismini duyurdu. Onun için benim için çok önemlidir.

0: aç kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor.
1: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
2: Sanatçıların hepsi, biraz evvel Banu Hanım, şimdi Serpil Hanım. Ferdi Bey bizim hayatımızda çok önemlidir. Başlangıcımız onunladır. Allah ondan razı olsun diyor. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey ya.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmurum.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu.
0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
2: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı. Semicenk 2021.
3: Mikrofonlarımızda son yılların en hızlı yükselişine imza atan bir isim var. Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde kendine has vokal tarzıyla hayatımıza "Düşer Aklıma" diyerek girmişti. Spotify listelerini alt üst eden ve milyonların kalbine dokunan o ilk büyük hitini hatırlıyoruz. Karşınızda, evet, Semicenk ve Karim.

çok şey değişti ama başarısı hiç eksilmedi. 2023 yılının Altın Kelebek Ödüllü Yıldızı şimdi 2025'in en taze enerjisiyle bizlerle. Sözü, müziği ve düzenlemesi yine kendi imzasını taşıyan, klibiyle de nostaljik bir okul hikayesine bizi götüren yepyeni teklisi yayında. İşte 2025 model Semih Cenk, gözlerimizin

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Türk rock müziğinin en köklü ve en damar gruplarından birine gidiyoruz şimdi. 90'ların sonunda Beyoğlu'nun o puslu sokaklarından yükselen bu ses, Köprü 6 ile birlikte bir neslin sesi olmuştu. Dumanı duman yapan, o kendine has tarzıyla bizi selamladıkları ilk popüler şarkıları şimdi yayında.
0: Duman 1999.

0: Duman'ın o karakteristik sound'u hiç eksilmedi. 2025 yılında yayınladıkları ve hayranlarının uzun süredir beklediği yeni teklileri grubun hem olgunluğunu hem de sönmeyen rock ateşini yansıtıyor. İşte Kaan Tangöze'nin o puslu vokaliyle 2025 model Duman Kufi.
1: Duman 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada ilginç bir eşleşme var ama önce Sefo'nun bizi ele geçirdiği o yıla dönelim. 2021 yılında her sokakta, her arabada bilmem bir melodisi yankılanıyordu. Rap ve popu en eğlenceli haliyle birleştiren Sefo'nun ilk büyük rekoruna gidiyoruz şimdi.
0: Sefo 2021.

0: Pop'un kraliçelerinden biri ekleniyor. Sefo ve Demet Akalın 2025 yılının en sürpriz işbirliğine imza attılar. Hem kulüplerde hem de radyolarda bir numara olan ritmiyle sizi olduğunuz yere sabitlemeyecek o şarkı geliyor. Sefo ve Demet Akalın'dan Yerinde Dur.
1: Sefo

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
2: Ve işte her anımızın, her aşkımızın, her ayrılığımızın başrolü Minik Serçe. Onu anlatmaya kelimeler yetmez ama her şey 70'lerin ortasında o naif sesiyle "Haydi şansım" dediğinde başlamıştı. Türk müziğinin yaşayan efsanesi Sezen Aksu'nun bizleri selamladığı o ilk yıllara bir selam gönderiyoruz. Hadi şansım sizle.
1: Sezen Aksu 1977.
3: Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalırsan

0: Sezen Aksu her şarkısıyla ruhumuza dokunmaya devam ediyor. 2025 yılında sessizliğini bozup kalbimizin en derinlerine işleyen bu eseri yayınladığında zaman yine durdu. Ustalık döneminin en zarif örneklerinden biri, 2025'in en kıymetli şarkısı şimdi sizlerle. Sezen Aksu, Ey Ay.
1: Sezen Aksu 2025.

Da dev bir buluşma var ama önce hafızalarımızı bir tazeleyelim. 2016 yılında henüz 16 yaşında bir genç yetenek cevapsız çınlamayla müzik dünyasının kapılarını ardına kadar açmıştı. Aleyna Tilki'nin dünya listelerine göz kırptığı o ilk büyük çıkışı dinliyoruz şimdi. Hatırlayalım.

0: Ve şimdi o enerjiyi bugüne modern rock tınılarıyla harmanlanan bir düete taşıyoruz. Alena Tilki'nin özgün yorumu Dedü Bluma'nın büyüleyici enstrümantal dünyasıyla birleşti. Aykut Gürel imzalı bu çalışma 2025'in en çok konuşulan işbirliği oldu. İkilemenin ikinci ayağında Dedü Bluma ve Alena Tilki ortaklığıyla Sana Güvenmiyorum şimdi sizlerle.
1: Alena Tilki 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Sırada puslu sesi ve kalbe işleyen sözleriyle modern zamanların divası var. Kolektif çalışmalarının ardından 2017 yılında solo kariyerinde Delikan diyerek öyle bir çıkış yaptı ki alternatif popun rotasını değiştirdi. Melike Şahin'in kalbi kırık ama başı dik o ilk büyük hitiyle başlıyoruz. Delikan bizle.
0: Melike Şahin 2017.

0: duruldu ve şimdi akkor bir enerjiye dönüştü. Melike Şahin 2025 yılında yayınladığı canlı kayıtları ve Canın Beni Çekti teklisiyle ustalığını bir kez daha kanıtlıyor. Şerbetli mayası ve kendine has tavrıyla 2025'in en hit şarkılarından biri şimdi sizlerle.
1: Melike Şahin 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünde bir cover şarkıyla tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan O Ses'i konuk ediyoruz. 2019 yılında bir evin salonundan paylaşılan samimi kayıtlar onu zirveye taşıdı. Ezhel'in Felaket şarkısına getirdiği o unutulmaz yorumla Zeynep Bastık fırtınası başlamıştı. İşte o başlangıç noktası.
0: Zeynep Bastık 2019.

0: coverların kraliçesi olarak başladığı yolculukta artık kendi hitleriyle devleşen bir Zeynep Bastık var. 2025 yazına damga vuran, sosyal medyada daha yayınlanmadan fenomen olan o şarkıyla isimdi. Mert Çodur imzalı bestesiyle hem yara deşen hem yara saran bir hikaye. Zeynep Bastık, Kör Sevdam sizle.
1: Zeynep Bastık 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Şimdi mikrofonu Türk müziğinin zamanı durduran ismi Megastar'a bırakıyoruz. 90'ların başında o meşhur deri ceketi ve enerjisiyle ekranlara ilk düştüğünde yer yerinden oynamıştı. Kıl oldum abi diyerek pop müziğin kurallarını yeniden yazan o efsanevi başlangıca gidiyoruz. Karşınızda Tarkan Kıl Oldum.
0: Tarkan 1992.

Yıllar geçti, trendler değişti ama o her zaman kalbimizin en özel yerinde kalmayı bildi. 2025 yılını kapatmaya hazırlanırken Megastar'dan ruhumuza dokunan çok özel bir hediye geldi. Geçmişin izlerini, özlemlerimizi ve o hiç silinmeyen hatıraları notalara döktü. Yepyeni başyapıtı yayında. İşte Tarkan'ın 2025 yılı sonuna damga vuran, hepimizi kendi hikayesine yolculuğa çıkaran o

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada enerjisiyle sahnelerin tozunu atan bir kadın vokal var. Kariyerindeki o büyük patlamayı 2015 yılında her yerde çalınan o kıpır kıpır şarkısıyla yapmıştı. Miş miş de muş muş diyerek hepimizi dansa kaldıran Simge'nin yıldızının parladığı o ilk ana dönüyoruz şimdi.
0: Simge 2015.

0: Simge o günden bugüne her yazın vazgeçilmez ismi olmayı başardı. 2025 yılında Kuyu ve Kork Benden gibi hitlerin yanında yepyeni bir güneş ekledi. Söz ve müziğiyle yine kalbimizi çalmaya hazır olan bu yılın en taze hiti şimdi sizlerle. Önümüz yaz radyonda.
1: Simge 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Şimdi de müziğin alternatif ve pop katmanlarını başarıyla birleştiren yeni neslin en özgün seslerinden birini konuk ediyoruz. 2021 yılında yayınladığı Alayı Yalan'la dijital platformlarda bir anda parlayan ve gizemli tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Mela Bedel'in o ilk popüler durağındayız. Alayı Yalan şimdi bizde.
0: Mela Bedel 2021.

0: Melah Bedel kendi dünyasını kurmaya devam ediyor. 2025 yılında yayınladığı yeni teklisinde yine o tanıdık ama bir o kadar da taze olan derinlikli vokaliyle karşımızda. Kendini arayanların ve dürüstlüğü seçenlerin şarkısı şimdi yayında.
1: Melah Bedel 2025.

0: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
2: İkilemenin bu bölümünü Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden biriyle taçlandırıyoruz. 2005 yılında kendi şarkılarını söyleyerek hayatımıza girdiğinde asla diyerek kalbimize dokunmuştu. O günden beri duyguların tercümanı olan Tan Taşçı'nın yolculuğunu başlatan o ilk şarkıya gidiyoruz şimdi.
1: Tan Taşçı 2005.

0: sahnelerin ve rekorların adamı Tantaşçı. 2025 yılında da bizi şaşırtmıyor. Konser maratonu devam ederken yayınladığı yeni çalışmasıyla yine o bildiğimiz hüzünlü ama umutlu ruh halini kulaklarımıza taşıyor. İşte Tantaşçı ve 2025 model o eşsiz yorumu. Yok başka hayalim. Şimdi sizlerle
1: Tantaşçı 2025.

0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kiloyla 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
5: Şimdi sahnede modern popun kurallarını yeniden yazan bir yıldız var. 2014 yılında Benim Ol diyerek hayatımıza girdiğinde Türk popunda yeni bir dönemin başladığını hepimiz hissetmiştik. Dansları ve enerjisiyle kısa sürede zirveye oturan Edis'in o ilk büyük çıkışını hatırlıyoruz şimdi.
4: Edis,

0: ki prodüksiyonu ve akılda kalıcı nakaratlarıyla yılın en çok dinlenenlerinden biri olan bir parçayla devam ediyoruz şimdi. Dans pistlerini ateşe vermeye devam ediyor Edis. Karşınızda 2025'in en taze hitiyle Edis Duman.
1: Edis 2025.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
2: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, domatesli, yoğurtlu, beyti, Ali Nazik, çökertme kebap, kuzu şiş, et şiş, tavuk şiş, kilis kebap, saç tava, pirzola, kiremit beyti, kiremit köfte, Diyarbakır tepsi kebap, lahmacun ve pide çeşitleri, künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.
3: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Anı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
3: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.

0: günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Toka. Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Toka.
1: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
2: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
3: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, domatesli, yoğurtlu, beyti, Ali Nazik, çökertme kebap, kuzu şiş, et şiş, tavuk şiş, kilis kebap, saç tava, pirzola, kiremit beyti, kiremit köfte, Diyarbakır tepsi kebap, lahmacun ve pide çeşitleri, künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
4: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyor.

tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.

Müzik maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat. Radyo Tokat'ta en iyiler, en yeniler.

0: Radyo Tokat'ta en iyiler, en yeniler. Radyo Tokat'ta 90'lı yıllar.
1: 92 FM Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat. Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat.
1: Radyo Tokat. Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat. Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat. Burası Radyo Tokat. Burası Radyo Tokat.
2: 92 FM Radyo Tokat.
3: Radyo Tokat.
0: Radyo Tokat. Radyo Tokat. Radyo Tokat. Tam 92 Radyo Tokat. Tam 92 Radyo Tokat.
4: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

0: Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kiloyla 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Şehrimize bir sigorta şirketi daha kazandırdık. Voldem Sigorta Aracılık Hizmetleri, trafik sigortası, kasko sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası, sağlık sigortası, tarım sigortası. Açılışa özel tüm sigorta branşlarında %10 indirim. Kıymetli hemşerilerimizi bekliyoruz. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Tüfekçioğlu İşhanı, kat 3D25. Akbank Şubesi yanı Tokat. Telefon 0543 395 02 13. Şehrimize bir sigorta şirketi daha kazandırdık. Voldem Sigorta Aracılık Hizmetleri, trafik sigortası, kasko sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası, sağlık sigortası, tarım sigortası. Açılışa özel tüm sigorta branşlarında %10 indirim. Kıymetli hemşerilerimizi bekliyoruz. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Tüfekçioğlu İşhanı, kat 3D25. Akbank Şubesi yanı Tokat. Telefon 0543 395 02 13.
1: Yenilenen web sitemiz yayında.
2: Yenilenen web sitemiz yayında.
1: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Hesabınızı onaylamak için lütfen mail adresinizi ve şifrenizi paylaşın. Hemen mavi tikinizi verelim.
1: Sosyal medyadan gelen bu ve benzeri mesajlara inanmayın. Şifrelerinizi de, bilgilerinizi de lütfen vermeyin. Siber güvenliğiniz için doğru adres Siberay.

0: Hesabınızı onaylamak için lütfen mail adresinizi ve şifrenizi paylaşın. Hemen mavi tikinizi verelim.
1: Sosyal medyadan gelen bu ve benzeri mesajlara inanmayın. Şifrelerinizi de, bilgilerinizi de lütfen vermeyin. Siber güvenliğiniz için doğru adres Siberay.

0: Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.
2: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart. Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
3: Kafe Roman. Şimdi size çok büyük bir mevzudan bahsedeceğim. Sen de tam zamanında geldin. Geçen beni arkadaş aradı. Senden iyi olmasın. Çocuk mutsuz. Ne oldu dedim. Adam dolandırılmış. Nasıl dolandırıldın dedim. Bu banka sitesi diye giriyor. Başka web sayfasına tüm bilgilerini giriyor. Ondan sonra tüm birikimi gitti. Linki bana bir attı. Site sahte. Siber dolandırıcılıkla ilgili tüm bilgiler Siberay'da. Ondan sonra havalı yapacağım.

0: Şimdi size çok büyük bir mevzudan bahsedeceğim. Hah, sen de tam zamanında geldin. Geçen beni arkadaş aradı. Senden iyi olmasın. Çocuk mutsuz. Ne oldu dedim. Adam dolandırılmış. Nasıl dolandırıldın dedim. Bu banka sitesi diye giriyor. Başka web sayfasına tüm bilgilerini giriyor. Ondan sonra tüm birikimi gitti. Linki bana bir attı. Site sahte. Siber dolandırıcılıkla ilgili tüm bilgiler Siberay'da. Ondan sonra hava böyle sıcak.
1: Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.
1: Kamu spotu.
2: Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Kamu spotu.

0: Bardağı, çorba kasesi, çuval çeşitleri, plastik çatal kaşık çeşitleri, dondurma kaşığı, köpük tabak çeşitleri, pipet çeşitleri, kağıtlı jelatinli kürdan, kağıt çeşitleri, koli bantları, parti ve süs malzemeleri, kese kağıtları, ameliyat eldivenleri, galoş, bone, alüminyum folyo, gıda ürünleri kutuları, konfeti, volkan, havai fişek çeşitleri, renkli tabak, çatal ve bardak çeşitleri, jelatin çeşitleri, kilitli torbalar, temizlik malzemesi çeşitleri ve sıvı deterjan çeşitleri, Buslat Salça Fabrikası ürünleri, Tokat salçası, biber salçası, Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Buslat Kağıtçılık Ambalaj Gıda Limited Şirketi, 0533 230 54 96, 0534 569 79 99, 0543 256 çift 060, 0531 331 94 23, Meysan Çarşısı numara 7, Çernistan Caddesi 10. Sokak numara 10, Tokat.
1: Tokat Çevik Yapı Limited şirketinde dış cephe betopan kaplamasında çalıştırılmak üzere deneyimli, iskelede çalışabilen kaynakçılar ve betopan montaj ustası alınacaktır. Dolgun maaş, yol, yemek mevcuttur. İletişim 0538 796 38 93 Selim Çevik.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228 77 60.
3: Atılgan Araç Kiralama. En yeni araçlarla, en iyi fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Ömer Atılgan. 0541 239 74 20.
0: Baskılı poşet, baskısız poşet, sanayi tipi çöp torbaları, streç filmler, naylon torbalar, peçete, havlu, tuvalet kağıtları, karton bardak, plastik şeffaf bardak, kristal bardak, kola bardağı, çorba kasesi, çuval çeşitleri, plastik çatal kaşık çeşitleri, dondurma kaşığı, köpük tabak çeşitleri, pipet çeşitleri, kağıtlı jelatinli kürdan, kağıt çeşitleri, koli bantları, parti ve süs malzemeleri, kese kağıtları, ameliyat eldivenleri, galoş, bone, alüminyum folyo, gıda ürünleri kutuları, konfeti, volkan, havai fişek çeşitleri, renkli tabak, çatal ve bardak çeşitleri, jelatin çeşitleri, kilitli torbalar, temizlik malzemesi çeşitleri ve sıvı deterjan çeşitleri, Buslat Salça Fabrikası ürünleri, Tokat salçası, biber salçası, Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Buslat Kağıtçılık Ambalaj Gıda Limited Şirketi, 0533 230 54 96 0534 569 79 99 0543 256 çift 060 0531 331 94 23 Meysan Çarşısı numara 7 Çeçenistan Caddesi 10. Sokak numara 10 Tokat.
4: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
5: Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Sevgili anne babalar, günlük yaşamınızda kendi duygularınız hakkında konuşun. Duygularınızın neler olduğunu bilmek ve bunları ifade etmek kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Unutmayın ki kendi duygularınızı ifade etmeniz çocuğunuzun duygusal zekasını geliştirmekte, kendi duygularını ve başkalarının duygularını daha iyi anlamasına yardım etmektedir. Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Her çocuk biriciktir. Bu yüzden öncelikle çocuğunuza sen benim için önemlisin, seni sen olduğun için seviyorum mesajı verin.
6: 92.0 Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo Tokat. Radyo Tokat.
0: Kıymetli hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, yeni yılın huzur, refah içerisinde geçmesini dilerim. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu.
7: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezi.

0: Londra 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Şok, şok, şok. Akademi Emlak'tan açılışa özel muhteşem fırsat. Büyük kampanyamız başladı. Evlerini, iş yerlerini ve gayrimenkullerini kiraya verdiğimiz ve sattığımız bütün müşterilerimize özel altın hediyemiz var. Evet evet, yanlış duymadınız. Altın hediye. Tokat'ın gülümseyen yüzü, geleceğe güvenle açılan kapınız olarak size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Bu fırsatı kaçırmayın. Hızlı, güvenilir hizmetle kazanç sağlamak için hemen bizimle iletişime geçin. Bizi arayın. İletişim numaramız 0541 595 0060 ve 0356 214 63 0.

0: Bir zamanlar evlerin, arabaların sesi olan radyolar sessizliğe direniyor. Ama meslek birlikleri kazanmayan radyolardan hiç kazanılmamış paraların hesabı isteniyor. Fatura kesiliyor. Radyolardan olmayan gelirler talep ediliyor. Bu adalet değil, bu sektörün çöküşüdür. Artık sistem güncellenmeli, telifler adil hesaplanmalı. Dijital platformlar da bu yükün altına girmeli. Aksi takdirde radyolar birer birer kapanacak ve geriye sadece dijital platformların tekelinde telif adaletsizliğinin hüküm sürdüğü bir müzik endüstrisi kalacak. Tüm müzik meslek birliklerine radyolar olarak açık çağrımızdır. Müzik susmasın istiyorsak bu düzen değişmeli.
1: Hello, my name is Arya. I am a high quality speech voice that you can use for your screen reading needs with Narrator, which is the screen reader app built into Windows. You can use my voice while interacting and reading text with Narrator, and I hope you give me a try.

Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Tokat'ta yeni bir dönem başlıyor. Ayşe Çatal Yürekoğlu Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezi açıldı. Biyolog kimliği ve 25 yıllık tecrübesiyle bilim ve teknolojinin ışığında dünya markalarıyla işbirliği yapan Ayşe Çatal Yürekoğlu hem kadın hem de erkeklere özel en iyi hizmeti sunuyor. Akne, leke, kırışıklık, rozasiği gibi cilt sorunlarınıza özel çözümler ve Tokat'ta tek olan orijinal Vaku Aktif ve Roll Shape zayıflama cihazlarıyla hayalinizdeki vücuda ulaşın. Lazer epilasyon ve kaş kirpik uygulamaları dahil tüm hizmetlerde uzman kadromuzla birlikte özel fiyat avantajları sizleri bekliyor. Adres: Yeşilırmak Mahallesi, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı numara 17 Taksim A, Tokat Merkez. İletişim 0505 500 3560.
1: Kağıda duvara

Hasta ve Bebek Bezi Marketi açıldı. Her marka ve ebattaki bebek bezleri, her marka ve ebattaki hasta bezlerinin satışı yapılmaktadır. Ayrıca bebek bezlerinin kilo ile satışı da yapılmaktadır. Bebek bezi çeşitleri Molfix, Sleepy, Bebel Natural, Baby Turco, Önlem. Hasta bezi çeşitleri Jumpet, Ebony, Julie, Önlem, Holder, Teno, Prose. Adres: Meydan Yeni Yol, 44 Taksim'a, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık... Bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: Abi!
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

Çapa Plastik'ten Lavi Deniz Ayakkabıları. Tokat'ta üretilip dünyaya satılan Çapa Plastik Ayakkabıları. Ayakkabıcınızdan Çapa marka plastik ayakkabı isteyiniz. Ayaklarınız rahat etsin, çok dayansın. Altuntaş Anonim Şirketi. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kasım 12. Cadde No 1 Tokat.

0: Winamp. It really whips the llama's ass.
1: Evet abiler, boş var mı?
2: Boş yok. Shell'in Boş Yok kampanyası ile 31 Temmuz'a kadar tek seferde 1250 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılan tüm Shell Club Smart üyelerine her alışverişinde 1000 TL değerine varan yakıt puan hediye. Detaylar Shell.com.tr'de.

0: Özel yayın.
1: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül.
0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
3: Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip olan sanatçımız Ferdi Babaymış.
4: Eğer ki bir hani hep bahsediyoruz ya, bir şöhret yaşamak, çok büyük bir şöhret yaşamak. Eğer çok büyük bir şöhret yaşadıysa, hani benim gördüğüm kadarıyla, bu benim macizane fikrim, Ferdi Tayfur yaşadı bunu.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ben Müslüm Gürses'te çalıştım, Ferdi Tayfur'la çalıştım, İbrahim Tatlıses'te, Orhan Gencebay'la hepsinle çalıştım. Ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Allah İnsanlar, Allah. İnan insanlar evet, gelip kendini ayaklarının altına atıyordu, abi seni seviyoruz evet. diye. Yani filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. Necla, Perihan Savaş, ben işte diyelim ki kim, Banu Alkan, Serpil Çakmak'la sıra bekliyorduk.
2: Ben konserlerine çok...
1: De şimdi böyle bir şöhret yok.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, izledim sahnede. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum. Hepimiz kendi alanımızda çok iyi olabiliriz veya iyiyiz. Çıktı, daha bir tek lafını söyledi, geri kalan şarkının hiçbirini söyleyemedi, öyle söyleyeyim. Seyirci söylüyor ve adamcağız böyle sahnede kalmak durumunda. Ben böyle bir fanatizm hakikaten görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir.
2: Burada evet. Çeşme filmi 12 milyon kişi izlemiş. Şu anda öyle bir rekor yok.
3: Bilinen 12 milyon bu arada.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur'u ne kadar övsek azdır. Gerçekten çok güzel şarkılar var Ferdi Tayfur'un.
2: Benim sinemaya girişim 82 yılındaydı ve 3. filmimdi. İlk filmim Kadir İnanır'la, Taksi Şoförü Cüneyt Arkın'la ve Ferdi Tayfur'la. Ferdi Tayfur'la filmin inanılmaz Bahar Alkan'ı bir yılda korkunç bir star yaptı.
3: Aferin. Ne kadar yürekli, ne kadar yürekli görüyorsun değil mi?
2: Dev sanatçılar Kadir İnanır, Cüneyt Arkın.
4: Antep'te Ferdi Tayfur sokağa çıktığı zaman trafik falan duruyordu abi ya. İnanılır gibi değil yani.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: O 93 yılında gerçekten 200 bin kişi Gülhane Parkı'nda.
2: Ne demek ya 200 bin kişi? Ya.
3: Böyle bir şey olamaz ya. Sinemada bir Serpil Çakmaklı ismi yok. Ferdi Tayfur'la o filmi çektikten sonra televizyon dizisinden sonra Serpil Çakmaklı sinemada ismini duyurdu. Onun için benim için çok önemlidir.

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor.
1: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
2: Sanatçıların hepsi, biraz evvel Banu Hanım, şimdi Serpil Hanım. Ferdi Bey bizim hayatımızda çok önemlidir. Başlangıcımız onunladır. Allah ondan razı olsun diyor. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey ya.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi oğlum.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu.
0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezarif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezarif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.
2: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı. Semih Cenk 2021.
3: Mikrofonlarımızda son yılların en hızlı yükselişine imza atan bir isim var. Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde kendine has vokal tarzıyla hayatımıza "Düşer Aklıma" diyerek girmişti. Spotify listelerini alt üst eden ve milyonların kalbine dokunan o ilk büyük hitini hatırlıyoruz. Karşınızda, evet, Semih Cenk ve

Çok şey değişti ama başarısı hiç eksilmedi. 2023 yılının Altın Kelebek Ödüllü Yıldızı şimdi 2025'in en taze enerjisiyle bizlerle. Sözü, müziği ve düzenlemesi yine kendi imzasını taşıyan, klibiyle de nostaljik bir okul hikayesine bizi götüren yepyeni teklisi yayında. İşte 2025 model Semih Cenk, gözlerin

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Türk rock müziğinin en köklü ve en damar gruplarından birine gidiyoruz şimdi. 90'ların sonunda Beyoğlu'nun o puslu sokaklarından yükselen bu ses, Köprü Altı ile birlikte bir neslin sesi olmuştu. Dumanı duman yapan, o kendine has tarzıyla bizi selamladıkları ilk popüler şarkıları şimdi yayında.
0: Duman 1999.

0: de Duman'ın o karakteristik sound'u hiç eksilmedi. 2025 yılında yayınladıkları ve hayranlarının uzun süredir beklediği yeni teklileri grubun hem olgunluğunu hem de sönmeyen rock ateşini yansıtıyor. İşte Kaan Tangöze'nin o puslu vokaliyle 2025 model Duman Kufi.
1: Duman 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada ilginç bir eşleşme var ama önce Sefo'nun bizi ele geçirdiği o yıla dönelim. 2021 yılında her sokakta, her arabada Bilmem Mi melodisi yankılanıyordu. Rap ve popu en eğlenceli haliyle birleştiren Sefo'nun ilk büyük rekoruna gidiyoruz şimdi.
0: Sefo 2000.

0: pop'un kraliçelerinden biri ekleniyor. Sefo ve Demet Akalın 2025 yılının en sürpriz işbirliğine imza attılar. Hem kulüplerde hem de radyolarda bir numara olan ritmiyle sizi olduğunuz yere sabitlemeyecek o şarkı geliyor. Sefo ve Demet Akalın'dan Yerinde Dur.
1: Sefo 2.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
2: Ve işte her anımızın, her aşkımızın, her ayrılığımızın başrolü Minik Serçe. Onu anlatmaya kelimeler yetmez ama her şey 70'lerin ortasında o naif sesiyle "Haydi şansım" dediğinde başlamıştı. Türk müziğinin yaşayan efsanesi Sezen Aksu'nun bizleri selamladığı o ilk yıllara bir selam gönderiyoruz. Hadi şansım sizle.
1: Sezen Aksu 1977.
3: Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın?

0: Sezen Aksu her şarkısıyla ruhumuza dokunmaya devam ediyor. 2025 yılında sessizliğini bozup kalbimizin en derinlerine işleyen bu eseri yayınladığında zaman yine durdu. Ustalık döneminin en zarif örneklerinden biri, 2025'in en kıymetli şarkısı şimdi sizlerle. Sezen Aksu, Ey Aşk.
1: Sezen Aksu 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı. Aleyna Tilki 2016.
1: İkilemede sırada dev bir buluşma var ama önce hafızalarımızı bir tazeleyelim. 2016 yılında henüz 16 yaşında bir genç yetenek. Cevapsız çınlamayla müzik dünyasının kapılarını ardına kadar açmıştı. Aleyna Tilki'nin dünya listelerine göz kırptığı o ilk büyük çıkışı dinliyoruz şimdi. Hatırlayın.

0: Ve şimdi o enerjiyi bugüne modern rock tınılarıyla harmanlanan bir düete taşıyoruz. Alena Tilki'nin özgün yorumu Dedi Bluma'nın büyüleyici enstrümantal dünyasıyla birleşti. Aykut Gürel imzalı bu çalışma 2025'in en çok konuşulan işbirliği oldu. İkilemenin ikinci ayağında Dedi Bluma ve Alena Tilki ortaklığıyla Sana Güvenmiyorum şimdi sizlerle.
1: Alena Tilki 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Sırada puslu sesi ve kalbe işleyen sözleriyle modern zamanların divası var. Kolektif çalışmalarının ardından 2017 yılında solo kariyerinde Delikan diyerek öyle bir çıkış yaptı ki alternatif popun rotasını değiştirdi. Melike Şahin'in kalbi kırık ama başı dik o ilk büyük hitiyle başlıyoruz. Delikan bizle.
0: Melike Şahin 2017.

0: duruldu ve şimdi akkor bir enerjiye dönüştü. Melike Şahin 2025 yılında yayınladığı canlı kayıtları ve Canın Beni Çekti teklisiyle ustalığını bir kez daha kanıtlıyor. Şerbetli mayası ve kendine has tavrıyla 2025'in en hit şarkılarından biri şimdi sizlerle.
1: Melike Şahin 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünde bir cover şarkıyla tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan O Ses'i konuk ediyoruz.

0: Coverların kraliçesi olarak başladığı yolculukta artık kendi hitleriyle devleşen bir Zeynep Bastık var. 2025 yazına damga vuran, sosyal medyada daha yayınlanmadan fenomen olan o şarkıyla isimdi. Mert Çodur imzalı bestesiyle hem yara deşen hem yara saran bir hikaye. Zeynep Bastık, Kör Sevdam sizle.
1: Zeynep Bastık 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Şimdi mikrofonu Türk müziğinin zamanı durduran ismi Megastar'a bırakıyoruz. 90'ların başında o meşhur deri ceketi ve enerjisiyle ekranlara ilk düştüğünde yer yerinden oynamıştı. Kıl oldum abi diyerek pop müziğin kurallarını yeniden yazan o efsanevi başlangıca gidiyoruz. Karşınızda Tarkan, Kıl Oldum.
0: Tarkan 1992.

0: Yıllar geçti, trendler değişti ama o her zaman kalbimizin en özel yerinde kalmayı bildi. 2025 yılını kapatmaya hazırlanırken Megastar'dan ruhumuza dokunan çok özel bir hediye geldi. Geçmişin izlerini, özlemlerimizi ve o hiç silinmeyen hatıraları notalara döktü. Yepyeni başyapıtı yayında. İşte Tarkan'ın 2025 yılı sonuna damga vuran, hepimizi kendi hikayesine yolculuğa çıkaran o şarkısı.
1: Tarkan 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada enerjisiyle sahnelerin tozunu atan bir kadın vokal var. Kariyerindeki o büyük patlamayı 2015 yılında her yerde çalınan o kıpır kıpır şarkısıyla yapmıştı. Miş miş de muş muş diyerek hepimizi dansa kaldıran Simge'nin yıldızının parladığı o ilk ana dönüyoruz şimdi.
0: Simge 2015.

0: Simge o günden bugüne her yazın vazgeçilmez ismi olmayı başardı. 2025 yılında Kuyu ve Kork Benden gibi hitlerin yanında yepyeni bir güneş ekledi. Söz ve müziğiyle yine kalbimizi çalmaya hazır olan bu yılın en taze hiti şimdi sizlerle. Önümüz yaz radyonda.
1: Simge 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı arda arda iki şarkısı.
1: Şimdi de müziğin alternatif ve pop katmanlarını başarıyla birleştiren yeni neslin en özgün seslerinden birini konuk ediyoruz. 2021 yılında yayınladığı Alayı Yalan'la dijital platformlarda bir anda parlayan ve gizemli tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Mela Bedel'in o ilk popüler durağındayız. Alayı Yalan şimdi bizde.
0: Mela Bedel

0: Melah Bedel kendi dünyasını kurmaya devam ediyor. 2025 yılında yayınladığı yeni teklisinde yine o tanıdık ama bir o kadar da taze olan derinlikli vokaliyle karşımızda. Kendini arayanların ve dürüstlüğü seçenlerin şarkısı şimdi yayında.
1: Melah Bedel 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünü Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden biriyle taçlandırıyoruz. 2005 yılında kendi şarkılarını söyleyerek hayatımıza girdiğinde asla diyerek kalbimize dokunmuştu. O günden beri duyguların tercümanı olan Tan Taşçı'nın yolculuğunu başlatan o ilk şarkıya gidiyoruz şimdi.
0: Tan Taşçı 2005.

0: sahnelerin ve rekorların adamı Tantaşçı. 2025 yılında da bizi şaşırtmıyor. Konser maratonu devam ederken yayınladığı yeni çalışmasıyla yine o bildiğimiz hüzünlü ama umutlu ruh halini kulaklarımıza taşıyor. İşte Tantaşçı ve 2025 model o eşsiz yorumu. Yok başka hayalim. Şimdi sizlerle
1: Tantaşçı 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Şimdi sahnede modern popun kurallarını yeniden yazan bir yıldız var. 2014 yılında Benim Ol diyerek hayatımıza girdiğinde Türk popunda yeni bir dönemin başladığını hepimiz hissetmiştik. Dansları ve enerjisiyle kısa sürede zirveye oturan Edis'in o ilk büyük çıkışını hatırlıyoruz şimdi.
0: Edis,

0: ki prodüksiyonu ve akılda kalıcı nakaratlarıyla yılın en çok dinlenenlerinden biri olan bir parçayla devam ediyoruz şimdi. Dans pistlerini ateşe vermeye devam ediyor Edis. Karşınızda 2025'in en taze hitiyle Edis Duman.
1: Edis 2025.

Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat. Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat.

0: depuis toujours.
1: Hello, my name is Jenny. I am a high-quality speech voice that you can use for your screen reading needs with Narrator, which is the screen reader app built into Windows. You can use my voice while interacting and reading text with Narrator, and I hope you give me a try.
2: Kaleci, kalesin de çıktı. Kale boş.
3: Boş yok. Shell'in Boş Yok kampanyası ile 31 Temmuz'a kadar tek seferde 1250 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılan tüm Shell Club Smart üyelerine her alışverişinde 1000 TL değerine varan yakıt puan hediye. Detaylar shell.com.tr'de.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, seher vakitlerinde Allah-u Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
2: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.

Maximum Hit. Tam 92. Radyo Tokat. Radyo Tokat'ta en iyiler, en yeniler.

0: Tokat'ta en iyiler, en yeniler. Radyo Tokat'ta 90'lı yıllar.
1: 92 FM Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.